0: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı berüüsünü gönül buruğuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı berüüsü.

Şinjang Radio Televizyon Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alğa umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptügün mazmundardın minus sıkınıt içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şenjang Radio Televizya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügü mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orkup turgan jungo Şenjangdı görsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: 15 yılda jakşı başta onu çımırkanıp işke asır alınını görsetebiz.
1: Mamleketimizdeki ayrıkıştak turğundarının konuştanlı çöresini jalıplay jöngü salı kızmatı sızıl jancaktulu jılıştatıldı.
0: Bu yıl 6 yarım yılda mamleketimizdeki jeñil önerja ekonomikasının jürgüzülüsü turuktulukta ilgirledi.
1: Argasiyeler madaniyat sayakat jaŋ maydan görünüşünü üzgültüsü çıkarıp jay mezgildik gerektiğinin jaşoo küçün koyu berdi.
0: AKŞ zuŋtuŋu İranga çoŋ kölömdü sokuru hareketin küçten kaltıruğa makul bolgonun aittı. İran tarap AKŞ'nı tobe kelçilik hareketin koldon bostukka eskertti.
1: Evropadagı köptögön mamleketlerde sızıl temperatura jogorlap kurgakçılık boldu. Köp jerlerdegi dair ağındarının suu ordu tarıktagı jaŋ tömen deŋgelge tüştü. Emi toluk mazımdarın görüňizdör.
0: 2026 yıl Jüngö Kommunistik Partiyası kurulganlygynyň 105 ýyldygy. 15-nji 5 ýyl başdalgan ýyl. 105 ýyldan beri partiyabyz baştan aýak Jüngö elinin baktyn gözdü. Jüngö ulutunyň güldenüsini gözdü, algaçky müdü ýyk milletin bekem saktap, büt mamleketdeki arlut elini ıntymaktaşdyryp jetekdip talykbay küreşip, Jüngö ulutunyň neçe miň ýyllyk taryhyndaky eň aýbatly eposty ýazyp çykdy. Taryh jaňalygylykda bir sapar garymdady. Bu ýyl ýyl başynan beri Başüzü Xi Jinping 15-nji 5 ýyl mezgilindeki ekonomika gowmenügüsündeki orçundugy strategiýalyk milletdi bekitip, bir türkim orçundugy çeçim ornaştyrularyny jasap, jogary sapatly önügünü tyngylykda türtmekde, öz işimizdi jakşy bitirige küçdü çordondoşturup, 15-nji 5 ýylda jakşy başlawga jetekledi. Jaňlyklarybyz bugünden başlap Jüngöçe zamanlaştyruu guruluşu jaňy gyrdalyn küreşip jaratalı. Başüzü Xi Jinpingin bu ýyl ýyl başynan beriki mamleketi başgaryp esdelik atly jileleş kabardy çygardy. Bugün jogary sapatly önügünü türtmekde öde termelbe bekem turup, 15-nji 5 ýylda jakşy başlawyny çymyrkanyp işke asyrýanyny görsetebiz. Orta uzun mezgildi jospor arkalı ekonomika gowmenügüsün jetekdi partiyabızdın mamleketi başkarudakı bir türdü zaryl argası. Jüngö ulutunun uzun mezgildi ulu işlerine bel baylagan 100 yıldık çoğun partiya. 2026 yılı jüktögön tarihi milletke karata anık makam bekitti. 2026 yılı 15-nji 5 yıl baştalgan yıl. İş baştagan kişi sözsüz akırına çıgууга talpınat. Jeňişke jetüüçü işte aldın plandaýt. Biz nişan milletti bekitip, şenişti bekemdip, kyrdalga garaý ilgerilip, jogary sapatda önügünü tyngylykda türtmekdip, ıslahat açyp jiberinip, birdemçi jalpylaý tereňdetip, jalpy elden ortak bayyusyn jylyştatyp, Jüngö keremetleri jaňy barakçasyn sızyl jazybyz gerek. Mamleketimiz önügüsü strategiýalyk mürt jana opyrtalarga teň talaşyw ortak bar bolup turgan, anyk bolbogon, mölçerli kyn faktorlar köbeýgen mezgilde turup jatyr. 15-nji 5 ýyl mezgili sosialistik zamanlaştyrynyň negizinden işke aşyryw, negizin çyňdy, jalpy etke küç ýürenin algylykdy mezgili. Mına uşunday taryhy orunga garata, küç ýüle jarışyndaky algylykdy taýakdy kantyp jetkirüw gerek. Başda jalpy gyrdalga baýlanyşdy. Algaçky gadam artky büt barışdy belgileýt. 1-nji aýdyň 20-nji güni başüji Xi Jinping ölkä ministr darajaly negizki jetekçi kadrlardan partiýa 20-nji gezekdiki borbordy komiteti 4-nji jalpy jynalyşy rohuny ýürenip, izildeşdirüw arnaly temadaky talkuw klassynyň açylyw azeminde partiýa 20-nji gezekdiki borbordy komiteti 4-nji jalpy jynalyşy 15-nji 5 ýyl mezgilindeki ekonomika gowmenügüsünü strategiýalyk ornaşdyryw jasap, jalpy etkeýi tereňdeýi töp özdeşdirip jana ýigerip, 15-nji 5 ýylda jakşy başlawyny çymyrkanyp işke asyrýanyny bişikdagan. 3-nji aýdyň 12-nji güni 14-nji gezekdiki mamleket ýyl gurultaýy 4-nji ýyl jinalşy 15-nji 5 ýyllyk jospor programmasyny tasdyklap, partiýanyň jaktoosyn zakonda bekitilgen tartyp arkaly mamleket erkin aýlandyrdy. Mamleket önügü jospory zakon arkaly mamleketin önügü jospornyň strategiýa jetekçi bagyty rolun an sayın jakşy görsetüwge küçdü zakon arkaly başgaryw kepiletin gamdady. Nişanda bekitgende gana nişanga garaý küçürüp, uzakka natyjalardy jaratkaly bolat. Jospor tartipde bolgondo gana muşdu tüýüp, ant berip bel baýlap, ötkölüge çabul jasagaly bolat. Tek strategiýalyk turukdy küçdi saktap, ar bir armybyzdy basmyr taştap bekem algylasak, ar bir basgyçdy mykty jylyştatsak, partiýa jana mamleketdin işleri sözsüz azazdan çoň jeňişlerge jetet. Bizdin nişanybyz sözsüz işge aşat. 15-nji 5 ýyl başdalgan ýylda bir uluw kartinanyň akyryna çeýin ulanta turgan strategiýalyk turukdy küç bar. Ошондой эле төп көргөнүн бекем кармап иштөөдө минут секундту колдон бербей турган иштер да бар. Башүжи жакшы болгон жоспор менен аткаруу күчүн бириктирүү керектигин бышыктаган. Жогору сапаттагы өнүгүнүн башкы милдетин бекитип, башүжи Си Цзиньпин быйыл жыл башынан бери бир топ зарыл чечим орнаштырууларды жасады. 1-nji aýda JKP Borbordagy Komitet Saýasy Bürosu başlaw ýylyndaky algaç ýolky kollektiw öwrenişinde alyska göz salyp ornaşdyryw jana gelejek çarbalardy öňüktürüge öwrülgen. 2-nji aýda başüji Xi Jinping bu ýyl algaç ýoly mamleket içinde tekşerüwde bolup, Beijing Yizhuangdaky mamleketlik malumat jaňlyk jaratuw bagçasyna baryp, malumat technikasynda jaňlyk jaratuw işletüw syýaktuw awallardy bildi. Bu eki maydan zaryl gymyl zamanlaşkan çarba sistemasyny guruw jogory deňgeldeki ilim technikada özübizge sönüp özübizdi küçtendirüwni başymdatuwunyň çukulduğyny görnüktendirdi. Başta alu jılında

Doğu daireler arasında bayguç olucasalıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırıp, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şenjang Radyo Televiziya Stansiyası Salı Şöting Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası jatçanı gelbette jarıka çıktı. Akıl ederekti malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılı turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orguptürgan jumgo Şenjangdı görsötöbüz.

0: Jonghua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonghua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölü salt, tereñ tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonghua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp turat.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonghua'nın ozot çörülgülü madaniyatına muras gerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptügön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televizyası Stansiyası Solu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Dönüktür rayonun gözümölde tüyünün görünük. Döndürüp birinci gol başı çelekçilik banzası cana karıktın çaldırı güçtü olgon oruntu maselelerge bekem kadırıp sayası gözümölde önü karatmadı ulaş şaydırıp kadırıp küzeti kurpası menen kadırıp küzeti ölçü parti kurpalar bir vaqtta küçü ten arımda jürünü törtmöktöp kadırıp küzeti gözümölde cana başka gözümölde önü tutaştırıp şaykeş türünü küçaltıp çınığı türde maselen töp taap tüzetini çınığı karmau kerek. Uyumdap jolgo oyunu küçaltıp bir önçöy plandap şaykeş türü jana çelektep aydoktuğunu küçötüp kadırıp küzetü tartibin gata ansaktap kadırıp küzetü kızmatının sapat bereketin üzdüksüz joğurlatu kerek. Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Yusufcan Mehmet, İlzat Ahmetcan, Kaden Kaben, Wang Lin, Wang Gang, Kaysar Abdikerim, Abdınam Royundum Bayranıştu Cetekçileri, Abdınam Royunduk Partikom Kadırıp Küzeti Kızmatına Cetekçili Kılı Kurpası'nın mücülörü, 10. Gizekti Abdınam Royunduk Partikom 9. Aylamparu Cena, 10. Aylamparu Kadırıp Küzeti Kurpa Başçıları, Oğrun Basar Kurpa Başçıları, Kadırıp Küzeti Ülçü Oğrundar Cena, Abdınam Royundum Bayranıştu Oğrundarının Cuhutlar Qatardular Ceyin'e Qatışta.
1: Stansiyavuz Qabarı 8-nji aýdyň 3-nji güni Abtonom raýonduk partkomunyň şöjesi Çen Şaojaň Abtonom raýonundan töragasy Erkin Tuniýaz Ürümçide Şinjanga gelip 2026-njy ýyldyk terrorlukka garşy turuw el aralyk talkuw jeýnine gatnaşan jungoluk jana çeteldik syýluw gonuklar menen görüşdi. Çen Şaojaň Jungo Kommunistik Partiýasy, Şinjaň Uygur Abtonom raýonduk komiteti, Abtonom raýonduk el hökümeti jana Şinjaň öndürüş guruluş biňtanatynan ar gaýsy syýluw gonuklardan gelgenin garşala turganyny bildirdi. Al mynday dedi. Töraga Xi Jinping jana Jungo Kommunistik Partiýasy Borbordy Komitetiniň güçtüü jetekçiliginde jaňy dowru Jungo Kommunistik Partiýasynyň Şinjaňda başgaruw jalpy ykymynyň ilimiň jetekdösünde Şinjaňdan ekonomika gowum önügüsünde dünýäni jalp garatgyday orçundyk jetişkendiklerge gol jetkirip Önügüsü eng jakşy, özgörüsü eng çoң, Arlut kalkynyň ee bolgon çynygyň arpy eng köp, taryhy mezgilge arş taştap, Jungo Kommunistik Partiýasynyň başgaruwçysy, Jungo başgaruwçysynyň görünüktüü artykçylygy menen önügü jaşoog üçin tolugy genelede. Jungo Şinjaň mamlekettin jograpiýalyk koopsuzlugyn korgoodogy strategiýalyk kalkany. Biz gowum turuktulugyn korgoonu başga orunga goýuda bekem turup, terrorlukka garşy turup turuktulukdy korgoonu zakon arkaly başgaruu, daýym dolaşdyrууну iskerlejiliş tatyp, zombu terrorluk kılmyşyna zakon boýunça gataň sokku berip, özündük iş özündügüne laýyk gelgen terrorlukka garşy turuu jana koopsuzlukdy joýuunun bereketdüü jolun işdikdüü iliktip, el aralyk gowumçuluktun geňiri moýundoosu jana goldoosuna ee boldu. Terrorduk, büyük adamzattın ortak düşmanı. Terrorlukka karşı turu, opsuzluktu joyu el aralık koğumçuluktun ortak joop gerçiligi. Biz töraga Xi Jinping ortogo koygon büt jer şaary koopsuzluk demilgesini astaýdyl izçildeştirip, ar gaýsy mamlekeet jergilikleri menen bolgon terrorlukka garşy turup turuktulukdy korgoo salasyndagy tajriba almaşdyruu jana naktylyk hyzmatdaşlykty sızyl güçötöbüz. Ar gaýsy syýluw gonuklardan kesiptik artykçylygyň görsetip, an sayın köp terrorlukka garşy turup opsuzlukdy joýuu nazariýasy menen iş ýüzündük jetişkendiklerin talkuulap alyp çygyp, el aralyk terrorlukka garşy turuu koopsuzluk salasyndagy eki taraptuu goş çaktyluu hyzmatdaşlykty işdikdüü ilgeri sürüp, terrorizmde çoguu tosup jana sokku berip, opsuz ideýadan saktanyp jana tosup, rayondun tynç turuktuulugyn gorgup, ar gaýsy mamlekeet elinin jaşoo hukugu, önügü hukugu syýaktuu negizgi hukugun kamsyzdygy salym koşusun ümit kılabız. Tışkı İşler Ministerliğinin ökülü, Jungo hükümeti orta çıkış meselesi boyunca özgücü yelçisi Jay Jun, Jungo Qoğumdyk Ilimder Akademiyasının orunbasar başçısı Li Xuesong sözünde mynday bildirdi. Bul jolku talkuu jyyny el aralyk terrorlukka garşy turuu ortak taanymyny ýotup, madany özara ülge alyny tereňdetip, Şinjaňdan terrorlukka garşy turuu jana opsuzlukdy joýuu bereketin görünüktüüleşdirip, zakon arkaly başgarylgan terrorlukka garşy turuu iş ýüzündügi arkaly el aralyk gowumçulukka paýdaly tajriba toptoonu maksat kıldı. El arada terrorizmden gayradan baş kötörüsünü garata Jungo tarap ortak taanymdy ýotup güçtü biriktirip kyzmatdaşuuga çakyrdy. Tışkı İşler Ministerliği, Jungo Qoğumdyk Ilimder Akademiyası syýaktuu baýlanyşdyk orundar, Şinjaňdan terrorlukka garşy turuu el aralyk almaşdyruu hyzmatdaşlygyň ulaşşaýdyryp, dünýänin tynç amandygyň ortak gorgoosun syzyl goldoýt. Serbiýa Islam ortak dolgusunyň töragasy Dudic mynday bildirdi. Terrorluk jana opsuzluk büýük adamzatdyň ortak gorkunuçy. Bul gapşapka teň taýlaşdyrууда el aralyk gowumçuluktun çynyklaşdyrýan hyzmatdaşyp, agartuu madaniýat, öýbülö jana din madaniýat uýumunyň rolun görsetip, özara işengen, özara urmatdagan gowumdy guruwga ajatdyr. Bul jolku jyýandan terrorlukka garşy turuu, el aralyk hyzmatdaşlygyň tereňdetüüge jaňy köprü salyp, dünýänin tynç turuktuulugyna güç goşuşyny ümit kılam. Ван

Dırım değil jüret. Bu ortada azırak çağınca aytavan temperaturası 20'den 35 Celsius gradus aylanasını sıyıt sıdırım değil jüret. Karamayda aralıktan tıratavan temperaturası 28'den 39 Celsius gradus aylanasında sıyıt sıdırım değil jüret. Koytunda gün açık olup giyin aralıktan tıratavan temperaturası 23'den 38 Celsius gradus aylanasını sıyıt sıdırım değil jüret. Şihanzada gün açık olup giyin aralıktan tıratavan temperaturası 19'dan 39 Celsius gradus aylanasını sıyıt sıdırım değil jüret. Sancıda gün açık olup giyin aralıktan tıratavan temperaturası 23'den 42 Celsius gradus aylanasını sıyıt sıdırım değil jüret. Qomulda gün açık tıratavan temperaturası 20'dan 40 Celsius gradus aylanasını sıyıt sıdırım değil jüret. Turpanda gün açık tıratavan temperaturası 31'den 45 Celsius gradus aylanasını sıyıt sıdırım değil jüret. Korda da gün açık tıratavan temperaturası 27'den 39 Celsius gradus aylanasını sıyıt sıdırım değil jüret. Aksu'da aralıktan tıratavan temperaturası 23'den 37 Celsius gradus aylanasında sıyıt sıdırım değil jüret. Artışta aralıktan tıratavan temperaturası 23'den 34 Celsius gradus aylanasında sıyıt sıdırım değil jüret. Kaşkar'da aralıktan tıratavan temperaturası 23'den 31 Celsius gradus aylanasında sıyt sıdırım değil jüret. Xotende aralıktan tıratavan temperaturası 24'ten 38 Celsius gradus aylanasında sıyt sıdırım değil jüret. Jogorda ауа райынан алдын маалыматтык туңуздары. Бүгүнкү Шинжаң жаңырыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңырыктары берүүбүздөгү макалаларды отургондор Мамбет Уртапыш, Бегмат Ахмат, Абдымечит Муса. Диктор дору Акылай Мухаш, Мамбет дору Мамбет Турсун. Бакылоочу Бегмат Ахмат. Редактор дору Кашкарбай Турдады Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактор Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушать тең абонент терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул телинин ырларынан угасыздар.

Şincan Radyo Televizyon Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jıynap, sılı turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne şengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şincan'dı görsötöbüz.

Şinjaŋ radio televiziya stansiyası Sulu Shiting abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı keñirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedelde çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan maselelerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıruu teyilesi jönündö ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sekunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

geçtirip sorturdu toktosuz tandap. Yeginçilik dolborun sappa dolaştırat. 2 yıl ötken son kumduğu yer cümşara başlaydı. Toprak'tın tüsü sarı tüstün, qoğur tüskü özgürüd. 3100 moluk bede tamır sistiması sarı kumdu bekem karmaydı. Toprak çöyresi jakşılanğandan keyin şüşauyan büt tilkeli buğday egip, atızda büt barıştı maşinalaştırıp öndürüünü iş cüzünü aşırıp, buğday sabağın jıynap alıp, jem çöp kaylandırıp, ekologiyanı kalbına keltirüü, açtık egü, çöp öndürüşü şaykeştüü ilgerilegen kumduu jer ayıl çarbaçılık ülgüsün kalıptaştırdı. Kumduu çöldü, ayıl çarbaçılığı menen alektenüüdögü eng çoŋ kıyın masele suu maselesi ele. Tamçılatıp soğattı ol, sindirip soğaru teknikasını sınap körgünnen keyin, Şü Çauyan en sonunda iri turpattu, iğnelü, bürküp soğaru maşinesin tandaydı. Bede tığız egü tibindeki egin bolup, bürküp soğaru maşinesi suunun bir gelki bolusuna kepildik kıladı. Çöp jıynağan kezde dağı bir jağına jılçıtıp koyuğa bolot. İri tipteki maşina menen jumış iştegü tasırı jetkirbeydi, dedi Şü Çauyan. Azır al, başkarıp durgan egin atızların egüde soğarganda, orgondo kurgatkanda baylaganda büt barıştı maşinalaştıruunu iş cüzünü aşırdı. Şü Çauyandagı tarımdaşösünün mektep sırtındakı koş jaŋılık jaratuu jetekçisi boldu. Ar jolku mektepke barganda al öz aŋgimesi arkuluu okuuçularga, batımdıuluk menen aldıga karay umtulup, kayrattuuluk menen iştesiŋ ele, sözsüz özüŋü taandık jaşoo sahnasın tabalasın deydi. Azır Şü Çauyandın kamerası arkulu, taklamakan kumduu çölünün özgörüsün dağda köp adam körüt. Al tügül, köptügün jaştar kumduu jerdin ayıl çarbaçılığına at salusuna çakırıldı. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда таттуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromos rötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, köptügön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Şenjang Radio Televizya Stansiyası Solution Ting Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügü mazmundardı jıynap, sılı turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjangdı görsötöbüz.